0: Hadi çok iyi seviyorsunuz var ama.
1: Priority 5. Engine 5. Carbon monoxide inhalation or hazmat. 8217 Northeast 38 Court. Priority 5. Engine 5. Carbon monoxide inhalation or hazmat. 8217 Northeast 38 Court. Map page 2101.